0: beni. Benim bedenim yorgun.
1: Yorgunum.
0: Hayat çok yordu.
1: Nasılsın diye sorma bana. Ankara gibiyim işte. Gülmeyi dikim evinde, coşkuyu Bahçeli'de. Aşkı Ankara'nın bütün semtlerinde bıraktım. Ulus kadar yorgun, kayaş kadar yıkık, çin çin kadar belalı, yeni mahalle kadar saf ve çocuksu. Aşkı kadar vefalara alışık, Kızılay kadar kalabalık, Etlik kadar cefakar, Tunalı kadar asilim. Ankara gibiyim işte. Yani uzaktan ışıl ışıl ama aslında yorgun ve her şeye rağmen Anıtkabir gibi.

aramam ismini yar senin her sözünden. Gönül evim bir an oldu neredesin? Yüreğimde var ayrılık sızısı, bilmezler ki mutlu sanar kimisi. Bu çarpan kalbimin sensin ulan, sensin yarısı. Gönül evim bir an oldu neredesin? Buyur hocam.

şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 28 Temmuz 2026 Salı sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini aktaracağız. Geçtiğimiz hafta yaşanan siyasi gelişmeler malum. Yeni bir parti kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 91 milletvekili Özgür Özel dahil istifa ederek bir parti kuruldu. Partide Özgür Özel yeni partinin genel başkanı seçildi. F-35 krizi Türkiye için halen devam ediyor. İsrail ve diğer gizli ülkeler Türkiye'ye F-35 verilmesini istemiyor. Ve Trump üzerinde lobi baskısı, özellikle Yahudi baskısı yapılmaya çalışılıyor. Fakat Trump kararlı, aslında kararsız, yoksa şu dakikada F-35 verebilecek onay yetkisine sahip ve kongrede üstünlüğe sahip oyalama turuna devam ediyor gibi gözüküyor. Bir taraftan da sözde İsrail'e, Netanyahu'ya tepki gösteriyor. Erdoğan benim dostum, kime F-35 vereceğime ben karar veririm diyor. Fakat F-35 bir türlü Türkiye'ye verilmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan parasını ödedik hakkımız diyor. O para ortalama 1.5 milyar dolar. Fakat katsa yaptırımlarından dolayı programdan çıkarılan Türkiye'nin ödediği para Amerika tarafından bloke edilmiş durumda. Hem paramız bloke edilmiş durumda, hem F-35 alamıyoruz. Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ve ardından kassa yaptırımlarını uygulayan başkansa yine Donald Trump. Aynı Trump, İngiltere, İsrail, İtalya, Hollanda, Avustralya, Japonya, Norveç, Güney Kore, Danimarka, Belçika ve Polonya'ya F-35'leri teslim etti. Dışişleri tamamen İngiltere'nin himayesinde olan Avustralya şu ana kadar en çok F-35 alan ülkeler arasında ilk sırada, 72 adet F-35 teslim almış Avustralya. Norveç 52, İsrail 50, Hollanda 49, Japonya 45, Güney Kore 40, İtalya 25 ve diğerleri F-35'lerini teslim aldı. Türkiye'ye F-35 verilmesi için şartlar belli aslında. Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin geri iadesi isteniyor. Sonraki durumsa yine belirsiz, çünkü Trump verdiği sözleri tam anlamıyla tutan bir lider görünümü çizmiyor. Her an vazgeçebilir. Bunu İran'la yapılan görüşmelerde çok fazla gördük. Türkiye kriz öncesi ilk etapta 30 adet uçağı kesin olarak bağlamıştı. Günümüzde yeni diplomatik süreçlerin kilitlerinin açılması durumunda ise ilk aşamada 30 adet F-35 alamayacak ama teslim alması beklenen uçak sayısı Amerika'da hazır bekleyen 6 adetten ibaret. Dolayısıyla ilk etap 6 adet F-35 uçağı alınması Türkiye'ye çok fazla hava savunma sisteminde kazandıracak bir şey gibi gözükmüyor. Bunun için Türkiye'nin yerli ve milli anlamda F-35 dengi uçakları kendi üretmesinden başka çaresi yok gibi gözüküyor. Programımıza merak edilen, çok fazla dile getirilmeyen, yakın zamanda da Ankara'daki NATO toplantısında dile getirilen F-35 konusuna değinerek başladık. Az sonra diğer gelişen olayları, son dakika haberlerini sizlere aktaracağız. Birinci sayfaya hoş geldiniz.

Evet, programımıza F-35 ile başladık. Gelelim iç siyasete. İç siyasette yeni bir parti kuruldu. Özgür Özel genel başkan oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 91 milletvekili istifa ederek yeni partiyi kurdu. Yeni parti çalışmalarına başladı. Özgür Özel'in açıklamaları var tabii ki. Özgür Özel yeni parti rozetiyle ilk kez canlı yayına çıktı deniliyor. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel, mutlak kararıyla CHP'nin yönetimine atanan ekibin Sarıyer'de düzenlediği rozet töreninde figüranların kullanılmasını haberleştiren gazetecinin hedef gösterilmesine tepki gösterdi. Özel, Mansur Bey'in belediye başkanları, belediye meclis üyeleri falan kendilerini yeni partiye gelmemiş değiller ama şu an önceki partimizdeler. Çünkü biz onları zaten buraya davet etmedik ama kimse tutup Mansur Yavaş'a kardeşim sen butlancı mısın demesin. Böyle bir durum olmadığını da hep birlikte görüyoruz ifadelerini kullanmış ve detaylarına yer verilmiş haberin içeriğinde değerli dinleyenler. Yeni parti kuruldu. Bir taraftan yeni partinin kurulması ile ilgili görüşler diğer siyasi parti genel başkanları tarafından dile getiriliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. Özgür Özel'in kurduğu yeni partiye ilişkin açıklamalarda bulunduğu Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığını düşündüğü haksızlıkları dile getirmesi, hukuki imkanlara müracaat etmesi ve yıllarca genel başkanlığını yaptığı partisinin geleceğine dair görüşlerini açıklaması en tabii hakkıdır. Özel'in üzülmesini, siyasi şahsiyetinin gündelik tartışmalar arasında hırpalanmasını ve CHP yeni parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz ifadelerini kullandı. Türk siyaseti tarihi devlet geleneğiyle şekillenmiş meşruiyetin kazanımları ışığında ve nihayet Cumhuriyet'in ilanıyla çok partili hayata geçiş süreciyle ivme kazanmıştır. Millet iradesinin zaman zaman hararetli tartışmalar ve kürsüler arası sert gerilimlere sınandığı, dönem dönem çatışmalı safhalar yaşasa da nihai meşruiyetini devlet aklında bulan toplum hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır ifadelerini kullanmış Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. Özellikle Özgür Özel'in üzülmesini arzu etmeyiz ifadeleri dün çok fazla sosyal medyada konuşulan, öne çıkan bir haberdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları var ve detay haberlerini biraz sonra sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

Devam ediyoruz. İç siyasetle devam ediyoruz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yeni partiye ilişkin sorulan soruları cevapladı. Eskiden Alacakaranlık Kuşağı adında çok kasvetli bir dizi vardı. CHP'deki gelişmeler ona benzemeye başladı ifadelerini kullandı. AK Parti'den yeni parti sorusuna yanıt deniliyor, diziye benzetti denilmiş. Detayları yine haberin içeriğinde yer almış değerli dinleyenler. Önder Özen'den yeni yabancı kuralı açıklaması denilmiş. Yine Beşiktaş transferiyle ilgili gelişmelere yer verilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzen değişiyor. Yeni partinin grup toplantısı günü ve saati belli oldu deniliyor. Yeni partinin grup toplantılarını yapacağı gün ve saat belli oldu. Buna göre parti salı günleri saat 11.45'te meclisteki büyük toplantı salonunda grup toplantılarını yapacak deniliyor değerli dinleyenler. Galatasaray'dan tatsız prova denilmiş. Kimse bana karışamaz dedi, müttefik vurgusu yaptı. Trump'tan F-35 açıklaması deniliyor. Bergama, Bornova, Ödemiş, Buca, Seferihisar, İzmir'de CHP'den toplu istifalar deniliyor. Mahkemeden Deniz Göktaş kararı itiraz kabul edilmedi denilmiş. Beşiktaş'ın Salah transferi kararı belli oldu. Önder Özen açıkladı. CHP'de büyük istifa dalgası ve detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler.

0: yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akücüm.

0: Adresi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501-140-6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532-489-6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543-805-4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Bir taraftan da Beşiktaş'ın merakla beklenen Salah görüşmeleriyle ilgili Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in açıklamaları var. Beşiktaş Salah transferinde şimdilik masadan kalktığı ifadelerini kullanmış. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP ve Yeni Parti hattında yaşanan tartışmalara ilişkin açıklamaları var. Türkiye'nin asıl gündem maddesi haline getirilmemesi gerektiğini ifade etti. CHP ve Yeni Parti'nin Bahçeli son günlerde kamuoyuna yansıyan rozet töreni, figüran ve organizasyon tartışmalarının tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması ve asılsız iddialarla siyasi infaz yapılmaması çağrısında bulunmuş değerli dinleyenler. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor. Bir taraftan da polis ekiplerinin operasyonları sürüyor. İstanbul Şişli'de bir rezidansta bırakılan çantada polis 9.5 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Çantayı almaya gelen şüpheli uyuşturucunun oyuncu Mesut Can Toma'ya ait olduğunu iddia etti. Operasyon kapsamında aralarında Mesut Can Toma'nın da bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Tomay daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Yüzümüzü güldüren, göğsümüzü kabartan, aslında Dünya Kupası'nı da bizlere unutturan bir haber. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek dünya şampiyonu olduğu A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik ediyoruz. A Milli Kadın Voleybol Takımımız İstanbul'a, Türkiye'ye döndü ve çiçeklerle karşılandı. Yine üzücü bir tabloyla devam edeceğiz. Ahbap Derneği'nin ve kurucusu Haluk Levent'in malum soruşturması sürüyor. Haluk Levent dahil olmak üzere birçok kişi gözaltına alıp tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyımına devredildi. Ahbaba kayyım atandı deniliyor değerli dinleyenler.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Ahbap Derneği'nin mal varlıklarına kayyım atandı deniliyor. Yine Arap Yarımadası üzerinden sıcak hava dalgası geliyor. Hangi bölgeler etkilenecek denilmiş, detaylara yer verilmiş. Figüran krizindeki ajansın sahibi CNN Türkiye konuştu. CHP'den para almadık, destek verdik ifadelerini kullanmış. Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması çok iyi bir müttefik olarak bahsetmiş Trump Türkiye için. Türkiye'nin çok iyi bir müttefik olduğuna ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dostu olduğuna vurgu yaptı. Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun F-35 açıklamalarına da cevap verdi. Trump, kimse bana ne satıp satmayacağımı söyleyemez ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 13 kişinin test sonucu belli oldu deniliyor. Adli Tıp Kurumu

Bunda örnek veren 13 şüphelinin uyuşturucu test sonucu belli olduğu detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler. Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın kan, idrar ve saç analiz sonuçları da belli oldu. Evindeki maddeler için annemin gönderdiği kekik savunmasını yapan ünlü şarkıcının biyolojik örneklerinde uyuşturucu etken maddesi tespit edildi. Raporla birlikte Yalçıntaş'ın savunması da çökmüş oldu değerli dinleyenler.

Efendim devam ediyoruz. Birinci sayfa programı radyonuzda sürüyor. Sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz. Kene avcıları yeni görevlerine başladı. Sivas'ta son dönemde artış gösteren kene vakalarına karşı biyolojik mücadele kapsamında 500 keklik doğaya salındı. İl genelinde doğaya bırakılan keklik sayısı ise 1000'e yükseldi. Yine aynı bölgelerde ve değişik illerde de kekliklerin doğaya salındığını söyleyebiliriz. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Mısırlı Yıldız Muhammed Salah'ın transferinin finansal nedenlerden ötürü şimdilik rafa kaldırıldığını söylemiş değerli dinleyenler. Irak Başbakanı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor. 28 Temmuz yani bugün Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak Irak Başbakanı Ali Zeydi, ziyaret kapsamında güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak deniliyor değerli dinleyenler. Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, eski polis memuru Gökhan Ertok, resen soruşturma kapsamında 4 farklı suçlamadan da tutuklandı deniliyor ve soruşturmanın sürdüğünü belirtelim. Çanakkale Valiliği vatandaşlara 4 gün boyunca orman yangınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu. 29 Temmuz çarşambadan itibaren 4 gün boyunca il genelinde yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nem beklendiği belirtildi. Bu kapsamda orman yangınları açısından da yüksek risk oluşabileceği uyarısı yer aldı açıklamada valilik tarafından.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hesaplarında 231.3 milyon liralık para hareketi tespit edilen 31 şüpheliden 22'si gözaltına alınmış, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Tekirdağ'ın yılın ilk yarısında hava kirliliğine yönelik gerçekleştirilen çevre denetimlerinde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere şu ana kadar 15 milyon 266 bin 825 lira idari para cezası uygulandığı belirtiliyor. Özellikle Tekirdağ bölgesinde Çorlu, Çerkezköy ve Ergene gibi bölgelerde fabrikaların çok fazla olduğunu biliyoruz ve bu fabrikaların atıklarının çevreyi kirlettiğini daha önceki haberlerimizde sıkça dile getirmiştik değerli dinleyenler. Amerika Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Amerika'nın Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda kimse bana kime neyi satmamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz açıklamasında bulunmuş. Tabii Trump'la ilgili ne kadar güveniriz, ne kadar güvenmeyiz o da merak konusu değerli dinleyenler. CHP Selendi İlçe Teşkilatı'ndan 150 kişi istifa etti. Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanındayız ifadeleri kullanılmış. Ömer Çelik, AK Parti sözcüsü, yeni parti sorusuna diziye benzetmiş, alacakaranlık kuşağı olarak nitelemiş. İmamoğlu Belediye Başkanı CHP'den istifa etti deniliyor. Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu denilmiş. Yeni partinin grup toplantısı günü ve saati belli olduğu Galatasaray'dan tatsız prova, Trump'tan F-35 açıklaması haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz değerli dinleyenler. Arap Yarımadası üzerinden sıcak hava dalgasının geldiği belirtiliyor. Meteoroloji danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen'in açıklamaları var. Doğu Karadeniz hariç ülke genelinde 12-13 gün yağış olmadığını ve sıcaklıkların güney bölgelerinde artacağını açıkladı Profesör Doktor Şen. Arap Yarımadası üzerinden sıcak hava dalgasının geldiğini belirterek bu sıcak hava dalgasının özellikle Güneydoğu Anadolu, Akdeniz bölgesi, Doğu Anadolu'nun batısıyla aynı bölgelerde Kıbrıs üzerinde etkili olacağını belirtti. Ve orman yangını riskinin olduğunu belirtti. Özellikle Akdeniz bölgesinin çok riskli, orman yangını açısından çok riskli olduğunu ifade etmiş. Önümüzdeki haftadan itibaren 35 derecenin üzerinde sıcaklıklara dikkat deniliyor. Özellikle Mardin'de hava sıcaklığının 41, Şanlıurfa'da 41 derecenin üzerinde çıkacağı, bu bölgelerde nem olmadığı için güneş altında bu sıcaklığın 50 derecenin üzerine çıkacağını belirtmiş Profesör Doktor Şen'in açıklamaları var değerli dinleyenler. MERS ajans sahibi Ömer İnce, CHP'li Samet Özkaş için destek talebi üzerine gönüllü organizasyon yaptığını belirterek CHP Genel Merkezi'nden para aldığı iddialarını reddetti. Yine hesaplarım incelensin, CHP'den hesabıma yatan bir para varsa boynum kıldan ince ifadelerini kullanmış figüran krizindeki ajansın sahibi Ömer İnce'nin haberine yer verilmiş, açıklamalarına yer verilmiş değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz, yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Sivasspor'un Kayserispor'la oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Emre Gökay'ın ayağına 5 dikiş atıldı. Mehmet Feyzi Yıldırım'ın da hamstring kasında ikinci derece yırtık tespit edildi deniliyor. Beşiktaş, Muhammed Salah transferini rafa kaldırdı deniliyor. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor futbolcu Güven Yalçın'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu. Kocaeli Spor, Darko Çurlinov'la yollarını ayırdı deniliyor. Çaykur Rizespor, Anthony Martial iddialarını yalanladı denilmiş. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye'de mesele yeni başlıyor ifadelerini kullanmış. Irak Başbakanı Ali Zeydi, bugün Türkiye'ye geliyor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine. Amili kadın voleybol takımı Milletler Ligi finalinde Brezilya 3-1 yenerek dünya şampiyonu oldu. Tarihinde ikinci kez altın madalyayı kazanan Filenin sultanları yurda döndü, çiçeklerle karşılandı deniliyor değerli dinleyenler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. CHP'den istifa eden milletvekilleriyle kurulan yeni partiye ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz Türk milleti siyasi partilerin üstündedir. Türk milleti siyasetin merkezinde ve bütün siyasi yapıların üzerindedir. Hiçbir parti için mücadele, hiçbir koltuk çekişmesi ve hiçbir şahsi kırgınlık ülkemizin ortak geleceğinden daha önemli kabul edilemez ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Amerika Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. İran'a askeri harekat tehdidi deniliyor. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la çatışmalara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Çin ve Pakistan'ın talebi üzerine görüşmelerin yeniden başladığını söyledi Trump. İran'la derin görüşmeler yürütüyoruz. Kısa sürede başarılı olunmazsa geniş çaplı askeri harekata geri döneceğiz ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Ve efendim geldik programımızın son bölümüne. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Bugün öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Bursa'nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ülke genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmekte. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde kuvvetli olarak esmesi bekleniyor denilmiş. Meteorolojik bir uyarı bulunmuyor değerli dinleyenler. 28 Temmuz 2026 Salı sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın haftanın tam ortasında 29 Temmuz Çarşamba sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı Güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje. 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.

0: yasemin.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz efem.
2: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
3: Şimdi haberler.
4: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Kabalı köyünde 2009'da başlayan meyvecilik projesi göçü durdurup işsizliği bitirdi. Köylüler ekonomik ve sosyal olarak gelişirken gençler köyde çalışıp gelecek kuruyor. Proje refahı artırdı ve sosyal hayatı canlandırdı. Bozok Üniversitesi 657 sayılı kanun kapsamında 72 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 27 Temmuz 10 Ağustos 2026 arasında elektronik ortamda kabul edilecek. Sonuçlar 4 Eylül'de açıklanacak. İtirazlar 4-8 Eylül'de yapılacak. Yozgat'ta 2026 yılının ilk 6 ayında 556 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğü aşırı hız ve dikkatsiz sürücüler nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 923 kişinin yaralandığını açıkladı. Yeni parti lideri Özgür Özel, CHP'den istifa eden belediye başkanlarının katılımıyla partinin güçleneceğini, dokunulmazlık tartışmalarına aldırış etmeden iktidar hedefiyle yoluna devam edeceğini açıkladı. Kaş ilçesinde Üzümlü Mahallesi ormanlık alanda çıkan yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri havadan 6 helikopter, 3 uçak, karadan 14 arazözle müdahale ediyor, rüzgar yangını büyütüyor.
3: Finans.
4: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 39 kuruştan, gram altınsa 6262 lira 31 kuruştan işlem görüyor.
3: Spor.
4: Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Muhammed Salah transferinde menajerin yasa dışı komisyon talebi nedeniyle masadan kalktıklarını açıkladı. Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Formula 1 Macaristan Grand Prix'sinde resmi foto muhabiri olarak görev yaparak spor fotoğrafçılığı hobisini sürdürdü.
3: Hava durumu.
4: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sorgun'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sarıkaya'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Akdağ Madeninde bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın.

alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın efendim. Selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı sabahlar. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime mutlu sabahlar, hayırlı günler olsun. Bugün 28 Temmuz 2026 günlerden Salı. 09 Türkiye'nin saatleri, burası bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz efendim. Bendeniz Nalan'la birliktesiniz. Saatlerimiz 12'yi gösterince dinleyin en güzel şarkıları. Zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. WhatsApp aracılığıyla da iletişim kurabiliyoruz. Gönlümüzden geçen dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları 0530-034-66-66 aracılığıyla bizi ulaştırabilirsiniz. Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Başlıyoruz. Hoş geldiniz.

Evet, idaş, yatak, baza, başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı. Elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Perdicim Alışveriş Merkezi'nde bahçe mobilyalarımız görülmeye değer. Gez, gör, kıyasla, bizden ucuzu, bizden kalitelisini bulabilirsen iddialı bu konuda. Salıncaklar, raftan masalar, bahçelerimizi, teraslarımızı, balkonlarımızı süsleyecek bu yaz. Perdeler, Zebra Store, ahşap ve metal jaleciler. Tefal ürünleri, karçer, buharlı temizlik makineleri, daha neler neler. Çık çık gel, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ.

Günaydın, günaydın, günaydın. Nuray Hanım Çayır Alan'dan aramıza günaydın. Hayırlı sabahlar, kolay gelsin canım benim. Gurbette olan kardeşim Metin Aykurt için Ferdi Tayfur'dan Gurbet Treni çalarsan sevinirim. Ya onu İbrahim Tatlıses söylüyor kız, uyanamamış Nuray. Köşelerden melul melul bakar. Bırak şu gurbeti yapayım Ferdi babadan. Gurbet Treni İmparator söylüyor. Adem Usta günaydın, sanayiye selamlar olsun, Allah kolaylık versin tüm çalışanlara. Efendim merhabalar, hayırlı sabahlar, mutlu güzel iyi yayınlar diliyorum. Selamlar herkese, isteğim Yıldız Tezcan'dan Unutulur Mu? Tüm herkese gelsin, saygılar Adem Usta. Biz yine damarın dibine vuracağız, öyle görünüyor. Bırak açık. Ver arabeski, ver arabeski. Herkes uyansın. Uykuda mısın sevgili yarim? Uyan, uyan. Aç pencereni göreyim yüzünü. Uyan yar, aman yar. Horozlar ötmeden aç pencereni.

0: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
1: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
1: Evet Ferdi'cim, alışveriş merkezi katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz tumazıyla idaş, yatak, baza, başlık çeşitleri evlerimize hava katacak. Birbirinden şık halı ve kesme halı, yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı, elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Ferdi'cim alışveriş merkezinde. İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeninde hizmetinizdeyiz. Çıkın çıkın gelin Perdecim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilirsiniz. Evet, bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi. Adem Usta'nın seçimi Akdağ Madeni sanayinden ulaştı. Yıldız Tezcan, Unutulur Mu yayında.

0: Oğuz Efem reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. Katre. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
2: Coşaroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşaroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşaroğlu'nda. Coşaroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve Oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595 0544 772 1595.
3: Kalecibey Mobilya beyaz eşya ve halıdan dev kampanya. Yeni ev kuracaklara, evini yenileyeceklere müjde. Mobilyadan beyaz eşyaya, halıdan ev şıklığına kadar aradığınız her şey uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Şimdi alışveriş zamanı. Kalecibey Mobilya beyaz eşya ve halı, kalitenin ve avantajlı alışverişin adresi. Menez yolu üzeri No 13 Sarıkaya. Kerim Kalecibey 0554 352 0110 0554 352 0110. Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönen teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönen Teknik, Alperen Caddesi, Vitrin Kafe karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönen 0535 822 32 çift 0 0535 822 32 çift 0. Gönen Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
4: Topaloğlu Hafriyat, her Her türlü hafriyat, nakliyat, zemin tesviye, dolgu, kanal açma, kanal temizliği, boru döşeme, temel, tarım, bahçe, peyzaj, moloz çekme, hayvan gübresi çekme ve dağıtımının yanı sıra kum, çakıl, briket ve tüm kaba inşaat malzemesi satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Ayrıca yükleme ve boşaltma işlerinizde forklift ihtiyacınız için de bize ulaşabilirsiniz. Boğazlayan yolu üzeri PTT ilerisi Sarıkaya. İletişim Kenan Yöndemli 0544-399-8666, Mustafa Yöndemli 0533-616-9404. Sağlam temeller Topaloğlu Hafriyat'la başlar.
5: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması, Webosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30, Sorgun. İletişim: 0554-529-4561. 0554-529-4561.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Oğuz Efendi sesi, Oğuz Efendi.
8: Oğuz Efendi WhatsApp istek attı. 0530-034-66-66. 0530-034-66-66.
9: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
10: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sumuzuyla ev paramızda. Barış Manço'dan Süleyman Çalabilir Misin demiş. Evet, 0530-034-66-66 istek hattımız. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. Görelim kimler nerelerden bizlerle. Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Barış Manço yayında.

0: Ferdi'cim alışveriş merkezi katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz Tumuzu'yla İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Mahalleri'nde hizmetinizdeyiz. Çıkın çıkın gelin arkadaşlar.
1: Taşın sanata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit, Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya, Erdinç Dursun. 0539 671 1510 Ahmet Emin Dursun. 0539 304 80 96.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
3: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
4: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

gece seni göresim. Gece gece seni göresim geliyor. Göresim geliyor. Aile Çelik mekanlarımıza konuk oldu. Devam ediyor birlikteliğimiz sonuzuyla. Atilla Almanya'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan Sıla'dan gurbete selamlar olsun. Der ki hayırlı sabahlar. Orhan Gencebay'dan hor görme garibi çalarsanız sevinirim. Sizlere de başarılar dilerim demiş. Şöyle eski versiyonlardan mı yapsam? Nerede boynu bükük bir garip görsem hor görme kim bilir ne derdi vardır. Buyurunuz.

benim de senin gibi Allah'ım vardır. Güzel bir şarkı daha vardı böyle. Ben sen altınsın, ben tunç muyum? Yanlış mı hatırladım cümlelerini? Beni hor görme kardeşim. Aşık Veysel türküsüydü galiba. Değil mi? Kimler kimler söylemedi ki? Aşık Veysel. Beni hor görme kardeşim. Kimler burada bu arada? Görelim. 0530 034 66 66 aracılığıydı. İletişim kurabiliyoruz. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları, türküleri WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Sabahat ablası, Sabahat Akkiraz.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.

0: şimdi bir karışıklık oldu. Orhan Gencebay hor görme garibi dinleyebildik mi? Atilla, duyabildin mi şarkıyı? Şöyle bir ufak karışıklık oldu burada. Onu nasıl çözeriz? Sorarak çözeriz. Başka yolu yok. Muhtemelen Orhan Gencebay'da işler biraz reklama mı döndü? Ne oldu? Sonra bir düştük mü yayından? Sanıyorum Akdağ frekanslarında dinleyebildik. Diğer frekanstan takip edenler yarıda mı kesildi? Neyse takılmayalım, devam edelim. Eğer dinleyemediyseniz şarkınızı yazabilirsiniz. Atilla'ya, Almanya'ya selamlar olsun. Tüm gurbetçilerimize armağan olsun. Sıradaki en güzel şarkılar. Sebahat Akkiraz yapalım o zaman. Beni hor görme kardeşim, sen altınsın. Ben Tunç Muyum radyolarımızda.
1: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Malam yayında.

dinleyemedik diyor. Tamam. Nalan Hanım dinlemedim. Tamam. O zaman baştan alalım biz tekrar. Dinleyemedik bu parçayı. Hor Görme Garibi isimli çalışması. Sevgili Orhan Gencebay yorumu. Hayırlı sabahlar. Orhan Gencebay'dan Hor Görme Garibi çalarsanız sevinirim. Sizlere de başarılar dilerim demiş Atilla. Almanya'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Hoş geldiniz. Günaydınlar. Evet, Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Perdecim İstiklal Caddesi Anlar Sokak Akdağ Madeni'nde. Perdecim Oni ve Halıyı ve Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizi takip edebilir. Ürünlerimiz, kampanyalarımız hakkında geniş bilgi sahibi olabilirsiniz.

sevmiyorsan hor görme bari, benim de senin gibi Allah'ım vardır. Evet, devam ediyor birlikteliğimiz sumuzuyla. Bir yandan isteklerimiz, mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. 0530-034-66-66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Gönlümüzden geçen, dilemek istediğimiz en güzel şarkıları da WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Evet, Perlecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. İdaş yatak, baza başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı, yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Perlecim Alışveriş Merkezi'nde. Mesela Bakir ve Simfer elektrikli ev aletlerinden airfreyler, hamur yoğurma makineleri, mutfak şefleri, çay, filtre kahve, Türk kahve makineleri, blenderlar, mutfak robotları, elektrikli süpürgeler, dikey süpürgeler. Tost makineleri, fırınlar, mikrodalgalar, elektrikli ihtiyacınız ne varsa Perdecim Alışveriş Merkezi'nde. 300 metrekare teşhir alanı, 1000 metrekare depo alanıyla bölgenin en iddialı halıları da halı evinde sizleri bekliyor. Selam, ben Atilla Bozkurt demiş. Sıradaki parça Çokum Eşme Köyü'ne, muhtarına Uğur Bozkurt'a gelsin. Saygılar sunuyorum, saygılar bizde.

0: gösterecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530.

0: Oğuz efem reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim. İşim Muhammed Çınar 0541 853 6640 0541 853 6640.
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer
3: ele. Toprağın canı yanmasın, yol kenarlarına kuru ot ve çalılık alanlara sorumsuzca atılan sigara izmariti, cam şişeler yangına sebep olup başkalarının emek ve hayallerini yok etmesin. Anızı yakmayalım. Anız demek verim demek. Anız demek toprağın canı demek. Mahsul demek bir öğrencinin eğitim masraf güvencesi demek. Mahsul demek gençlerin büyün hayali demek. Mahsul demek bir hastanın tedavi umudu demek. Anız yakacağım diye toprağın ve diğer çiftçilerin canını yakma. Tüm çiftçilerimize bereketli hasatlar dilerim. Şevki Güngör, Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı.
4: Dar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
5: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33.
6: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
3: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayiliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sinek dikişleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
1: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
9: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
10: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

programımızın ikinci bölümünde sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla birlikteyiz. Selamünaleyküm Nalan Hanım, ben Çökerek'ten Salim Kizir, Sivaslı Nazo'dan Yara Gibisin çalar mısınız? Bugün çok dertliyiz. Bu parça şu anda harmanda olan tüm biçer dövercilere gelsin demiş. Bereketli olsun efendim, kolay gelsin dileklerimizi gönderelim. Çok dertli bir şarkı. Sivaslı Nazo, sen nasıl yarsın? Yara gibisin miydin? Yara gibisin. Serdar Çekerek'ten aramıza günaydın. Nalan abicim iyi yayınlar. Ben Çekerek'ten Serdar Erol. İstek parçam Mehmet Akça'dan Çiçekler Yitirdim parçasını istiyorum. Bu parçayı Akın Beton Taş Ocağı'nda çalışmakta olan şoför arkadaşları ve bizlere gelsin abla. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kolaylıklar dilerim.

0: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çimçit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğin üstümüzüyle değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenli yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsem, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajantelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunar. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanında Sarıkaya'dayız. 0543 772 1026 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebiliyor dinleyenlerimiz. Yalnız Kurdun Mektubu mu acaba bu parçanın adı? Ya da Türkümüz Dağlara Bir Yaralı Kurt Misali. Budur o. Abla Ahmet Şafak'tan Yaralı Bir Kurt Misali çalar mısın diyor dinleyicimiz. Adını yazma. Furkan Ardıç. Furkan hoş geldin. Türkümüz Dağlara galiba türkünün adı. Ahmet Şafak. Hulusi Akar aramızda. Ben de buradayım diyor. Hoş geldiniz efendim. Günaydın, geç kaldınız.

Orada mısın bir yerde? Umudum ve hasretim duruyor mu yerli yerinde? Beni sorarsan eğer, kurt yalnızlığımı katık edip sevdama yollara düştüm. Düşmez kalkmaz bir Allah gülüm. Düşeriz elbet. Ama biz düşersek, bir yağmur damlası gibi yaprağa, vatan sağ olsun diyen Mehmetçik gibi toprağa düşeriz. Düşmeyiz namerdin ayaklarına. Bir üzümlü türkü olup da yarın dudaklarına düşeriz. Beni merak et. Ben ölmekte olan bir kurdun kendi yaralarını ısırması gibi acıtmışım bir kere memleket aşkımla canımı. Bekle beni. Döneceğim ya, döneceğim. Kırılacak türkülerin zincirini.

güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlemleri.

0: Dijital'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları, Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
2: Reklamları dinlediniz.

Oh, how bitter is between Yalan sohbet etmiyor. Doyulur mu, doyulur mu? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Doyulur mu, doyulur mu? Çay hazırmış bir yerde. Hayırlı sabahlar Çekerek Seyit, Çekerek'ten Seyit ben diyor. Hoş geldiniz. Sıradaki parçayı Kalederes Köyü muhtarı satılmış Uğur'a armağan ediyorum. Çay hazır abi. Bugün son gün diyor. Ne günü? Neyin son günü? Gidiyor musunuz? Ne oluyor? Salim Kizir Çekerek'ten aramızda. Mahmut Tuncer'den Garibin Mekanı Handır dinleyebilir miyiz diyor. Bu parça Akın Beton'un Çekerek, Kadışehir, Aydıncık, Yozgat beton santrallerinde çalışan mikserci pompacılarına, Akın Taş Ocağı operatörlerine, kamyonculara, tırcılara armağan olsun demiş. Çekerek Devlet Hastanesi'nden Ali Akın, İsmail YK'dan Her Şeyin Yalan şarkısını istiyoruz. Bu şarkı yemekhane sorumlumuz Mustafa Demir'e gelsin. Severek dinliyoruz, severek takip ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz demişler. Eyvallah. Ne bir şey yok, bugün öğle yemeğinde ne çıkacak acaba? İsteklere dönelim hemen. Ben bu oyun havalarından kurtaramıyorum kendimi. Biri beni durdursun. Oyna babam oyna. Nereye kadar? Çal çay oyna. Çal çal oyna. Bugün bir eksiklikler var. Mesela Sorgun yok. Neden göremedim ben bu sabah Sorgun'u? Hadi yok da neden demiyorlar bir şey yani. Sorun bizden mi, onlardan mı? Sorun yok, buradayız. Bende sorun yok. Sütte leke var bizde yok. Sizden, sizden herhalde. Uyuyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Bizim horozlar gibi 11'den sonra ötüyorlar. Gece geç yatıyor bunlar. Bizim horozlar da geç. 11'den sonra ötüyorlar. Kop gel, kop gel. Ayrıl da gel. Bir Mahmut Tuncer gelsin. Gelsin arkadaş. Mahmut Tuncer, sevgili Salim Kizir'in seçimi. Uğur Eveli Isparta Sinirkent'ten aramızda günaydın. Demiş Gülistan Ok'tan kanım kaynadı.

şarkı daha hatırladım. Sevgilim sevgilim, sevgilim sevgilim. Böyle bir şarkı vardı sanırım. Altyapı aynı. Aşktan zaten dumandır. Yandır Allah'ım. Yandır Allah'ım yandır. Cayır cayır yanıyor memleket. Cayır cayır yanıyor, olmaz. İsmail YK, sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla.

Evet, değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde ve araçlarımızda güvenle yaşayalım diye. 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunar. 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Böyle nostaljik parçalar genelde Isparta'dan ulaşıyor bize. Senir Kent'te Nur Heybeli'nin seçimiyle mekanlarımıza konuk ettik. Biz de biraz eskilere gidelim mi? Bir tanecik bari yoksa. Cici kızlardan çalıyoruz. Dün de çalmıştım galiba bunu. Evet, devam ediyor birlikteliğim üstüm hızıyla. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz efendim. Burası 11.11 saatler. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla Cici Kızlar.

0: varlığı bir dert, yokluğu yara. Para, para, para, para.
1: Bir şey demiş Nayan, para, para, para.
0: İnsanlar öldürülür. İnsanlar öldürülür onun uğruna. Servetin ulaşsa da 100 milyonlara. Ya para, para. Hayırlı günler, hoş geldiniz. Mustafa. Neredensin Mustafa? Mustafa ben. Ankara havası çalarsanız diyor. Ömer Faruk Bostancı. Para, para, para, para, para, para. Ankara'nın içinde yapalım.

Varlığı bir dert, yokluğu yara. Para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para. Mustafa Sorgun'danmış. Ah şöyle ya. Sorgunlular da dedim yani ne oldu? Sabah sabah uyanamadılar mı? Başlarına bir şey mi geldi? Taş mı düştü? Sonunda Sorgun'dan bir ses geldi ya. Günaydınız efendim. Günaydınız. What? Sorgun'dan Mustafa aramızda. Ömer Faruk Bostan.

0: yılanı ağırdan oynadık. Aman, aman, aman kısa bir aramız var.
1: Oğuz Efem reklam.
0: Petrol Ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de nakit alımlarda %6 indirimi kaçırmayın. Ayrıca 2000 TL'lik yakıt alımlarında 220 TL, 2500 TL'lik yakıt alımlarında 400 TL, 5000 TL'lik yakıt alımlarında 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Euro dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler, ticari taksiler, kamyoncular ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi, Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, otolastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlayan yolu 3. kilometre Sarıkaya.
2: Kanka şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet. Gelinlik, saç, makyaj. Üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsin.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmadan hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
6: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asra aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
5: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni Yağ Değişim Merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır. 0541 579 3527 yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır. 0544 740 63 37 Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
8: Murat Yıkılmaz şoför Nalan'ı sunar.
0: Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Neşemiz yerine geldi. Sorgun geldi. Mustafa güzel bir Ankara havası dinletti bize. Devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzlu ile. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Uğur Heybeli. Alkışlar kocaman. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzlu ile. Buyurun.

Türkiye tarımından haberler var. Burada Çiko Birlik ayçiçeğine 35,5 lira fiyat açıkladı. 35,5. Çukurova'da kıraç alanlarda ayçiçeği hasadı devam ederken Çiko Birlik 2026 ürünü yağlık ayçiçeği alım fiyatını açıklamış. %44 yağ oranı yağlık ayçiçeği kilo başına 35,5 liradan, %40 yağ oranı ayçiçeği 33,5 liradan ve %35 yağ oranı ayçiçeği ise 31 liradan alınacak. Bu fiyatlar üzerinden %2 stopaj kesintisi de yapılacakmış. Alımlar 28 Temmuz 2026 tarihinde başlıyor Adana tarafında. Bizim için de geçerli midir, Türkiye genelinde midir? Öyledir herhalde. Yağ oranı %44 olanlar 35-50, 43 olanlar 35, 42 olanlar 34-50, 41, %41 yağ oranı olan 34, %40, 33,5. Yani 31'den 35,5'a kadar değişiyor arkadaşlar.

Sabah'tan genelge yayınlanmış 27.07.2026 tarihi ve 1152 sayılı olurlarına istinaden Merkez Yağ Fabrikası brüt peşin alım fiyatlamaları aynı şekilde her yerde paylaşılıyor. Allah hayırlısı olsun, ne diyelim. ...1129 Türkiye'nin saatleri... ...sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor... ...birlikteliğimiz tumuzuyla... ...değerlerimizi geleceğe taşımak için... ...sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda... ...evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda... ...güvenle yaşayalım diye... ...26 yıllık tecrübesi... ...tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK... ...konut, iş yeri ve araçlarımız için... ...15 yetkili ajentelikle... ...sizlere en uygun sigorta hizmetini... ...sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor... 0543 772 10 26 iletişim hattı.

dedim kimler nerelerden bizlerde 0530 0034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz.

0: Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Tek tek çekiyorum bugün dinleyici. İbrahim Berk Fahralı Köyü Çayırılan'dan aramızda. İyi yayınlar. Nalan kolay gelsin. İyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? Hava falan nasıl oralar? Azıcık şöyle bir videoyu çevir bakayım. Şöyle neredeysen azıcık. WhatsApp'tan şöyle ters çevir şeyi. Kamerayı dışarı ver. Şöyle bir dönder bakayım benimle. Bir bakayım bakayım. Bir Orhanlar yapı bizi bekliyor. Sonra gelsin şöyle.
1: Çayır alanda ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
2: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

hava serin burada diyor. Dün akşam neredeyse zoba yakacaktım demiş. Akşamları serin oluyor. Bu ne traktör mü? Bu ne? Bu nerede gidiyoruz? Aa, daha tarlaya çok var. Yoldayız. Aç radyonun sesini. Aç aç aç aç. Hava güzel güzel. Farralı köyü Çayıralı'na selamlar olsun. İbrahim Berk. Evli yolculuklar. Ne işler göreceğiz bugün? Bu saatte mi gidiyorsunuz tarlaya? 12 olmuş saat. Öğlen olmuş. Öğlen olmuş arkadaş. Bugün herkes uyudu.

0: Emre Ülgen, Naciyem Develi oyun havasıydı. Mekanlarımıza konuk ettik. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğim üstümüzüyle. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye. 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili acenteliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunar. 0-543-772-10-26 iletişim hattımız. Nevzat Şener Bulvarı, İş Bank ve Deniz Bank yanı Sarıkaya'dayız. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz. Ya öyle oldu, sabah 6'dan beri tarladayım diyor. Ha, dönüş yolu bu. Ben daha yeni tarlaya gidiyoruz zannettim. Ne yapıyorsun, ne ekiyorsun, ne biçiyorsun? Ne işler gördün geliyor? Ben dedim bana bırakırsanız akşama kadar oynarız burada. Aç sesini, aç aç aç.
1: Şoför abla radyolarda.
0: Hadi toplayalım tası tarağı. Evet, yayında yapım demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına dinleyen, dinleten, dahil olan herkese teşekkürler. Bunu saymayız, yine bekletiz.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler, ev tekstilinde taç, öz dilek, hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
5: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
6: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket

0: 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850-3302. Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 5593 0533 359 7593. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz. Akdağ Oğuz Efendi.

Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi. Akdağ Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok

0: öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş 0535 309 1957. Burak Demirtaş 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş 0542 798 0495.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KKK hastalığına karşı riskli bölgelerde yaklaşık 50 bin büyükbaş hayvanı ilaçlayacak. Kene vakaları arttı. Kişisel tedbirler ve düzenli ilaçlama öneriliyor. 650 bin lira ödenek ayrıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 8 Ağustos 2026'da 81 ilde eş zamanlı düzenlenecek aile kampı etkinliğiyle doğa sevgisi ve çevre bilincini artırmayı hedefliyor. Katılımcılar doğa yürüyüşleri ve atölyelere katılacak. Bozok Üniversitesi 657 sayılı kanun kapsamında 72 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 27 Temmuz 10 Ağustos 2026 arasında elektronik ortamda alınacak. Sonuçlar 4 Eylül'de açıklanacak. İtirazlar 4-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde kapsamlı değişiklikler yaparak ders etkinlikleri, proje uygulamaları, rehberlik hizmetleri ve öğrenci kayıt işlemlerini güncelledi. Yeni düzenlemeler 2024-2026 eğitim yıllarında kademeli uygulanacak. Trafikte yol vermeme tartışmasında otomobil sürücüsü O, B kargo çalışanı BÖY aracının içinde saldırdı. Polis ekipleri O. B'ye 190 bin TL ceza keserken ehliyetine 60 gün el koyup aracını trafikten men etti.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 38 kuruştan, gram altınsa 6262 lira 31 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş, stoper transferi için Bundesliga'dan Jeff Chabot'u listesine aldı. Leo Pereira için Flamengo'yla bonservis pazarlığı sürüyor. Fenerbahçe Futbol Şubesi yöneticisi Cihan Kamer, Rafael Leao ile görüşmek için İtalya'ya giderek Milan yetkilileriyle resmi görüşmeler yapacak.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta hava bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sorgun'da hava bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sarıkaya'da hava bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Akdağ Madeni'nde hava bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16.

0: Evinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karayer Yapı Güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karayer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
1: Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8 A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
0: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği.

0: Adres: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045 Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı Numara 7 Akdağ Madeni. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: dingilisi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48 A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre. Telefon 311-54-14. Melikgazi Kayseri. Pazar günleri açığız.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
3: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, Sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese.

0: Çözemem düğmeleri çözegen.
1: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayacak. Hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik İşbirliği'yle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
7: Akdağ Oğuz Efem.

Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Arının çiçekte göz hakkı vardır. Bir buse içimlik, dur da öyle git. Madem gidiyorsun bura son durak, ne adres, ne mektup, ne resim bırak. Kendinden bir parça, bir cisim bırak. Saçından birkaç tel, ver de öyle git. Ardımdan bir damla yaş dökeceksen, adım andıkça ah çekeceksen. Kabrime bir gonca gül dikeceksen, ne olur yaşatma, vur da öyle git. Hem yıllarca oyna gönül sahnemde, hem perdeyi kapat en mutlu demde. Sitem oklarıyla hedef sinemde, açtığın yarayı sar da öyle git. Pişmanlık duyar da dönersen geri, gel de gör, gel de gör aşkından kalan eseri. Seyret ateşinin düştüğü yeri, hasretin zulmünü

0: Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz Efem'e kulak veriyorsunuz.
2: Hayranım benden, gördü senden. Topla zıpla, yırrık mırrık, hacım.

0: solanayımsa.
1: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
1: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
1: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Anlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
3: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural 0531 850 33 02 0531 850 33 02. Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 5593 0533 359 7593.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 66 06. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Akdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17 bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
5: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat, 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz, 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83, Akdağ Madeni.
6: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eco Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı riskli bölgelerde 50 bin büyükbaş hayvanı ilaçlamayı planlıyor. Kenelere karşı kişisel tedbirler ve düzenli ilaçlama öneriliyor. 650 bin lira ödenek ayrıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 Ağustos 2026'da 81 ilde eş zamanlı düzenlenecek aile kampı etkinliğiyle doğa sevgisini yaymayı, çocuklara çevre bilinci kazandırmayı ve aile bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Bozok Üniversitesi 657 sayılı kanun kapsamında 72 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 27 Temmuz-10 Ağustos 2026 arasında elektronik ortamda kabul edilecek. Sonuçlar 4 Eylül'de açıklanacak. İtiraz süreci 4-8 Eylül arasında olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahbap Derneği soruşturmasında fırsatçılık yapanların adalete hesap verdiğini belirtti. Deprem sürecinde dezenformasyon ve manipülasyonun zarar verdiğini vurgulayarak hukuki adımların kararlılıkla süreceğini açıkladı. Mudanya sahilinde şişme botla açılan 15 yaşındaki çocuk, akıntı ve rüzgar nedeniyle kıyıya dönemeyince iskele görevlisi Davut Ağa fark etti. Görevli sakinleştirip sahil güvenlik ekiplerine haber verdi, çocuk kurtarıldı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 38 kuruştan, gram altınsa 6262 lira 31 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş, Muhammed Salah transferinde yüksek talepler ve forma satış payı istekleri nedeniyle süreci durdurdu, masadan kalktı. Galatasaray, Avusturya kampında İtalyan ekibi Venezia'ya 3-0 yenildi. Barış Alper Yılmaz penaltı kaçırdı maçta.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta hava bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Sorgun'da hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 26 dereceye ulaşacak. Sarıkaya'da hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 25 derece ölçülecek. Akdağ Madeninde hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestij

0: Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı akşamlar. Bugün 28 Temmuz 2026 günlerden salı, 18.07 Türkiye'nin saatleri. Akkayalar mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Keyifli güzel bir akşam olsun. Başlıyoruz efendim, hoş geldiniz. Oldu. 0530-034-66-66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. Akkayalar Mobilya katkılarıyla buradayız.

0: Akkayalar Mobilya Bambi Uyku Merkezi mağazamız, beyaz eşya ve halı dünyası mağazamız, mobilya mağazamızla Sarıkaya'dan Nevzat Şener Bulvarı'ndayız. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'den nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı. Evet, Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya Nevzat Şener Bulvarı İşbank karşısında Sarıkaya'da 0354 alan koduyla 772-43-38 iletişim hattımız arkadaşlar. Ya da 0544-208-32-33'ten ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Oldu böyle çok erken gönderiyorsunuz mesajları arkadaşlar ya. 12.08'de göndermiş Cerol, bakayım ne demiş.
1: Kolay gelsin abla. Abla ya, radyo çekmiyor, yayında bir sıkıntı var.
0: Nasıl bilmem, bakalım. Osman Arslanoğlu Neşet Ertaş'tan Hapishanelere Güneş Doğmuyor istemiş. İyi akşamlar Okan Babacan'dan Zarardayım Ziyandayım şarkısını istiyorum. Dünyada bulunan oğlum Murat Tanrıkulu için gelsin demiş. Yani yayın bittikten sonra söylemişsiniz. Bugün saat 12'den sonra. Sorgundan Hacı Erol. Halil Güç. Her gün dinliyoruz demiş. Arkadaşım Sezer Saç ve Oğuzhan Şahin'e Müslüm Gürses'ten Vazgeçmem parçasını armağan ediyorum peki.

Emel, ben Buğra. Canım babam Bekir Taşkın için Songül Güner'den Dağlara mı yazdığın parçasını istiyorum. Onu çok seviyorum. İyi ki benim babam, ömmim Halil Taşkın da çok seviyorum. Ve öpüyorum.

merhabalar. Eşim Yunus Curan, Tülay Maciran. Sen benim, ben sendeyim. Sen benimsin, ben sendeyim. Parçasını istiyorum. Nurcan ben demiş. Hoş geldiniz. Su gelir güldür, güldür. Gel de yal beni güldür. Ramazan Bargana, Tufan Antaş'tan. Yazı bir dert, kışı bir dert. Tamam. Altay Tuna. Niğde'den Altay Tuna Duran, babam Mehmet Duyar. Tuna Duyar, babam Mehmet Duyar'a birlikte dedem Durmuş Duyar'a Kenan Bıyık sesin gelir. Uzaktan gel diye şarkısını armağan etmek istiyorum.

Kayseri'de bulunan Halis Çelebi için Hüseyin Kağıt'tan, pardon, Hüseyin Kağıt'tan Antep'ten Ötedir Maraş'ın Yolu türküsünü çalarsanız sevinirim der dinleyicimiz. Kayseri'den Serdar Taş'tan kardeşim İlhan Aydın ve Mustafa Yaşar için Adanalı Ercan kardeşlerime gelsin Müslüm Gürses, yıllar utansın.

0: görelim kimler nerelerden bizlerle. 0530 034 66 66 istek hattımız. İstekler başlıyor Songül Güner yayında.
1: Dağlar amıyorsun, sular amıyorsun, yaramıyorsun, gözüm içinde.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayacak. Hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halıdan dev kampanya. Yeni ev kuracaklara, evini yenileyeceklere müjde. Mobilyadan beyaz eşyaya, halıdan ev şıklığına kadar aradığınız her şey uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Şimdi alışveriş zamanı. Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halı, kalitenin ve avantajlı alışverişin adresi. Menez yolu üzeri No 13 Sarıkaya. Kerim Karacabey 0554 352 0110 0554 352 0110.
6: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boşboğazlayan Şubesi.
0: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
9: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
10: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: geçmiş oldu üstümüze yazıl. Gökhan Malkoç aramızda, selamlar Nalan Hanım. Aleyküm selam. Hakan Altun, hani bekleyecektin parçasını. Küllenmeyen sevdama armağan ediyorum. Ayteç abiye de selamlar, ona da gelsin, iyi yayınlar dileriz demişler. Teşekkürler. Canım oğlum, iyi ki doğdun. Bu yapay zeka galiba. Selamlar Nalan Hanım, kolay gelsin. Bugün oğlum Arda'nın doğum günü. Onun için bu şarkı istiyorum demiş. Peki hemen göndereceğim.
1: Konçak Metal, metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek-ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580. Ümit Çakır 0537 679 7496.
2: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
0: Evet, nice yıllara o zaman. Arda'nın doğum günü kutlu olsun. Selamlar Nalan Hanım, kolay gelsin. Bugün oğlum Arda'nın doğum günü, onun için bu şarkıyı istiyorum. Sadece ona gelsin demiş. Canım oğlum, iyi ki doğdun. Parçanın adı. Aldım listeye. Tekrar okudum efendim. Selamünaleyküm Nalan abla. Senden bir istek parça istiyorum. Mustafa Yıldız Doğan'dan. Ölürüm Türkiye'm. Çalarsan sevinirim. Alıyorum listeye hemen. Bu ne, Şahin mi tuttun? Gerçek mi bu?
3: Umurumda değil yaşamak, ölmek. Canımdan geçerim, senden vazgeçme. Umurumda değil yaşamak, ölmek. Canımdan geçerim, senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek. Canımdan geçerim,

Akkayalar Mobilya Bambi Uyku Merkezimizden her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'den nakit alımlarda %15 anında indirim. Kredi kartına vade farksız 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetteyiz arkadaşlar. 0354 alan koduyla 772-43-38 0544 208-32-33'ten bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Efendim, yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler. Akkayalar Mobilya'da sizleri bekliyor. Evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler. Çıkın, çıkın, gelin.

Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen

0: Bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi S Blok No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş 0535 309 1957. Burak Demirtaş 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
0: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Ziraya Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Ziraya Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.

0: sen yalancı çıktın, vefasız çıktın. Senin gibi biriyle işim olmaz ki. Vay.
1: O hayırsız çıktı, yalancı çıktı, vefasız çıktı.
0: Bugün Arda'nın doğum günüymüş. Nice yıllara Arda, sağlıklı, sıhhatle, sevdiklerinle hayırlı hatırlı uzun bir ömür dilerim. Görelim kimler burada dedik. Tamam, yolun başında. Bir saati geride bıraktık. Sadece birkaç şarkı çalabilmişiz.

Evet, yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar Mobilya'dan sevgili dostlar, Akkayalar Mobilya Bambi Uyku Merkezimizden. Her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı da sizleri bekliyor. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim. Kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı var. Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizdeyiz. Şöyle birkaç mesaj okumayalım mı? Selam aleyküm, aleyküm selam. Rabia Ünal, Aktağ'da bulunan kardeşim Mahmut Yanık ve ortamındaki bütün arkadaşları için Hava Öğüt'ten Deli Gibi Yüreğime Zorsun parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim, Allah'a emanet olun demişler. Raziye Yanık, internet üzerinden dinliyoruz. Kardeşim Mahmut Yanık ve ortamındaki arkadaşlarına Efyan'dan Anam parçasını armağan ediyoruz demişler. Ben Konyalı İbrahim Tatlıses'ten Senden İnsaf Diler Yarim parçasını çalar mısınız? Şu an sizi dinleyen sevdiceğim için gelsin bu parça demiş. Alıyoruz biz demiş, geldiniz.

Akkaya'lar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tomuz'uyla. Arda Kızılkaya, dünyada bulunan babam Bilal Habeş Kızılkaya ve Oğuzhan Şahin'e Bergen'den Sen Affetsen Ben Affetmem parçasını rica ederim ben. İbrahim Tatlıses'ten sonra yapalım. Evet, babam Yunus Cura için İsmail YK'dan, Başak'tan Seni Çok Seviyorum parçasını çalmanızı rica ediyorum. Nefes Nur peki. Kayseri'den Serap Çelebi bizlerle. Kayseri Bünyan'da bulunan Halis Çelebi'ye bir şarkı isteğinde bulunmak istiyorum demişsiniz ama o parça bende yok maalesef. Manisa'dan selamlar var Durmuş Duyar için. Aşık Gül abi'den Gençliğimi Çaldığın Yıllar. Anda Türkü istiyoruz. Oğuz Efem dinleyenlerine de gelsin demişler. İhsan Aksan. Bu ne bu İhsan ya? Bu arada İhsan'ın parçasını göndereceğim. Mustafa Yıldız Doğan bu parçadan sonra gelecek. Şahin tutuyor resmen elinde. Merhaba abla, ben Emre Cura, Erkan Cura. Benim kardeşim Bünyan'da. Tufan Altaş hiç soran var mı parçasını istiyorum demiş. Hoş geldiniz. Kardeşinin adını da yazsaydın iyiydi. Akkaya'lar mobilya katkılarıyla Hüseyin Kağıt yayında.

Antep'ten ötedir Maraş'ın yolu. Hüseyin Kağıt yorumuydu, mekanlarımıza konuk ettik. Evet, merhabalar. Sorgun'dan Hülya aramızda. Hakkı Bulut'tan güzel parçasını istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Bu parça benden tüm Oğuz FM dinleyenleri için gelsin. Teşekkür ederim. Sağlıkla kalın demişler. Hoş geldiniz. Alparslan Sarı Hacılı Köyü Sorgun'dan aramızda. Köy muhtarımız Alparslan, ben bütün çiftçiler ve senin için bir parça çalarsan sevinirim. Saygılar demiş ablam. Eyvallah. Alparslan Sarı Hacılı Köyü muhtarımıza da armağanımız olsun, Türkiye.

FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızda sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed

0: 0541 853 66 40 0541 853 66 40
1: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer
2: canı yanmasın. Yol kenarlarına kuru ot ve çalılık alanlara sorumsuzca atılan sigara izmariti, cam şişeler yangına sebep olup başkalarının emek ve hayallerini yok etmesin. Anızı yakmayalım. Anız demek verim demek. Anız demek toprağın canı demek. Mahsul demek bir öğrencinin eğitim masraf güvencesi demek. Mahsul demek gençlerin büyün hayali demek. Mahsul demek bir hastanın tedavi umudu demek. Anız yakacağım diye toprağın ve diğer çiftçilerin canını yakma. Tüm çiftçilerimize bereketli hasatlar dilerim. Şevki Güngör, Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı.
3: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, vims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve Oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595, 0544 772 1595.
4: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
5: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eko EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızlı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33.
6: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene, hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi, H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 2448, 0536 958 2448.
7: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz
4: ürünlerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.
10: Oğuz Efendi.

0: anam, garip anam, yokluğuna dayanamam. Bugün şarkıların hepsi çok uzun ve kolay bitecek gibi değil. Programımızın ikinci bölümünde Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısı Eser Metal.
1: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
2: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
0: Evet, Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında bir imalathanemiz var. Trapez sac üretimi, çatı sac üretimi, 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de ayağınıza kadar getirdi Eser Metal. Sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da satış şubemiz 0501-066-7066. Sarıkaya'da Atasanayi sitesi E blok numara 1'deyiz. Merkez satış şubemizle 0536-986-3944'ten bizlere ulaşabilir. Ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz. Çok istek var. Okuyacağım hepsini ama birkaç parça daha dinleyelim şöyle. Evet, Sarıkaya E blok numara 1'deyiz. Merkez satış şubemizle 0536-986-3944'ten bizlere ulaşabilir. Ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz. Çok istek var. Okuyacağım hepsini ama birkaç parça daha dinleyelim şöyle. Evet, Sarıkaya E blok numara 1'deyiz. Merkez satış şubemizle 0536-986-3944'ten bizlere ulaşabilir. Ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz. Çok istek var. Okuyacağım hepsini ama birkaç parça daha dinleyelim şöyle. Evet, Sarıkaya E blok numara 1'deyiz. Merkez satış şubemizle 0536-986-3944'ten bizlere ulaşabilir. Ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz. Çok istek var. Okuyacağım hepsini ama birkaç parça daha dinleyelim şöyle. Evet, Sarıkaya E blok numara 1'deyiz. Merkez satış şubemizle 0536-986-3944'ten bizlere ulaşabilir. Ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz. Çok istek var. Okuyacağım hepsini ama birkaç parça daha dinleyelim şöyle. Evet, Sarıkaya.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Tanrım, Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem. Sen Tanrısın, affedersin, bağışlarsın, kulum dersin. Neler çektim sen bilirsin. Berge'nin en güzel şarkılarından biri mekanlarımıza konuk olacak. Sarıkaya'dan Zerda Müzik, İdris Şen Gönül ve ailesine saygılarımızı, selamlarımızı iletelim. O da güzel bir türkü istemiş, Vefasız Yarim. Tam onu çıkartıyordum, böyle bir elimdeydi, reklam vakti geldi falan. Affınıza sığınırım, Bergen'den sonra dinleteceğim usta.

0: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
1: Senin yolun ayrı, benim yolum ayrı. Ayrılan yollara sebepsin yarın bari. Devam ediyor birlikteliğimiz tomuzuyla. Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Saatlerimiz 21'i gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Sizler de WhatsApp aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz.

isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Evet, Mayıs adına hayırlı akşamlar Nalan abla. Biraz önce kardeşim Altay Tuna deyip babama şarkı söyledi, kıskandım demiş. Biz de dedemiz Durmuş Duyar'a şarkı söyleyelim. Torunu Arda'dan, onu çok seviyoruz. Cumali Işık, sildim gönül defterinden istiyorum diyorlar. Aa, bilemem yetişir mi? Şöyle, çok aynı kişiye birkaç şarkı birden çalınca bu sefer haksızlık oluyor. Ama bir tanesini seçip içinden yapalım. Selamlar Nala Hanım. Ben Etlik'ten Duygu, Özcan Akın'dan Yaz Gardiyan parçasını oğlum Okan'ım ve oradaki bütün arkadaşları için istiyorum demiş. Resul Can Erdem'e Hazar Yıldız'dan Gel Sana İhtiyacım Var parçasını armağan etmek istiyorum diyor. Kevser bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Ankara'dan Zeliha Hanım burada. Eşim İlhan Aydın için Azer Bülbül'den Gece Mavisi Gözlüm şarkısını armağan ediyorum. İyi akşamlar, kolay gelsin, teşekkürler. Eniştem Yunus Cura, benim için bir şarkı armağan eder misiniz rica etsem? Gaye Cura ben. Enver Yılmaz'dan Ömür Verdim parçasını rica ediyorum demişsiniz. Denerim. Gökhan Malkoç, sıradaki parça Aytaç abinin oğlu Arda yeğenimize gelsin. Doğum günü kutlu olsun aslan parçasını demiş. Aytaç abinin bir mesajı var, hala yolda. Gelemedi, bak şöyle söylüyor. Mesaj bekleniyor, telefonunuzu kontrol edin. Son gönderdiğiniz mesajı bir daha yollayın. Aytaç abi, Yasin Yaşlı Dağlara mı yazdın istiyorum demiş Murat Çekerek'ten. Parçayı yayınladım başka bir sanatçıdan. Mehmet Mat aramızda. Ayşem'in Yeşil Sandığı parçasını rica ederim. Oğuz efendim dinleyicilerine armağan olsun Nalan Hanım demiş. Teşekkür ederiz. Yıldırım Yıldız Kayseri'den bizlerle. Nalan Hanım, mikrofona çok hakimsiniz, kutlarım demiş. Çok hakim değilim bu aralar, sormayın ya. Kozaklı'da ekinler biçildi. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Yaz bitti sayılır diyor. 15 gün kaldı. Biraz evvel konuştuk biz de arkadaşlar. İç Anadolu'ya bereketle birlikte sonbaharda gelecek. Bütün çiftçilere Mahsuni'den bu sene de böyle oldu türküsünü istiyorum diyor. Bu sene herhalde ekinlerde de pek bir şey çıkmadı. Şeyi de açıklamışlar. Şemşamerleri, ay çiçeği. O da pek kurtarmıyor gibi gözüküyor. Allah yardımcımız olsun. İyi günler, ben Afşin'den Yaren. Kayseri'de bulunan Gaz Kesmez Akif'e selamlarımı iletiyorum buradan. Sabrın kanatları var mı? Vakti gelince nasibe uçarmış diyorum. İletirseniz sevinirim. Seni çok seviyoruz abi mesajıyla. Çenem düştü. Daha çok var. 490 mesaj atmış biri. Abi nasıl yaptın bunu ya? 490 tane mesaj. Hiç uğraşma, hep sona gidersin böyle. Vallahi 1000 de atsan hep sondasın yani.

0: bayağı kolaylaştırdık işleri. Birbirinden güzel istek şarkıları burada olacak. Eser Metal katkılarıyla buradayız. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacımız olursa önce Eser Metal'den, Samet Cengiz'den isteyelim. Sorgun'da Turgut Özal Bulvarı Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Satış şubelerimizden biri Sorgun Sanayisi'nde arkadaşlar. Eser Metal Merkez Satış Şubesi Ata Sanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da 0536-986-3944 Sarıkaya 0501-066-7066 Sorgun Şubemizin iletişim hatları. Eser Metal'de bir de imalathanemiz var. Trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de yapıyor Eser Metal. Çıkın çıkın gelin, metalle ilgili ne işiniz olursa bizde. Ne yazmış? 460 kere mesaj atmış. Şeyde 19.31'de mi? 19.32'de vazgeçmiş artık atmaktan. Sonunu bulamıyorum. Bak çekiyorum, tırmalıyorum, tırmalıyorum mouse'la. Sonu bulunmuyor yani. 19.33'te falan vazgeçmiş herhalde artık yazmaktan. Sen böyle bine kadar da yazsan hep yazdıkça sona gidiyorsun çünkü. Bir mesaj yazıp bekleyelim arkadaşlar. Ya benim için problem değil. Siz kendinizi yoruyorsunuz. Ben sırayla gidiyorum yani. Mücahit Çelik, yayın akışı çok güzel. Kahramanmaraş Afşin'den sizleri dinlerim. Mehmet Akif ve yanındaki kader arkadaşlarına Afşin'den sonsuz selamlar iletiriz diyor Mücahit Çelik. Yanımda bulunan Gül Fidan'ın ayrıca da selamları var Mehmet Akif babasına. Sıradaki eser tüm dostlara gelsin demişsiniz. Evet. Dünyada olan en değerlisi Kenan'a gelsin Sevil'den. Hakan ve Duygu'ya gelsin. Kenan'a gelsin Sevil'den. Okan'dan Çileme gelsin sıradaki şarkı. Dur bakayım, bu 400 küsur mesajı okuyorum. Başka Çilem. Çileme gelsin. Okan'a gelsin. Tamam. Sevil'e gelsin. Bu kadar. Evet, Alper Kayseri Bünyan'a gaz kesmez Akif'e selamlarımı iletiyorum. Ona buradan diyorum ki her karanlık gecenin sonunda bir aydınlık vardır. İletirseniz sevinirim. Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın. Biz yayınladık o şarkıyı. Size de armağan etmiş olalım. Tülay Maciran çaldım şarkınızı. Evet, Yunus Emre Şengönül Sarıkaya'dan aramızda. Hoş geldiniz. İdris Şengönül, canım babam, bizlere gönderdiği istek için teşekkür ederiz. Yunus Emre Şengönül'den tüm dostlara gelsin. Hava Öğüt'ten bir gönlüne ben sığmadım. Dinletirseniz sevinirim diyor. Şimdi abla gene mi gözden kaçtım? 18-16'da yazmıştım. Bakıyorum.
1: Merhaba Nalan abla. Dünyanda bulunan canımın canı, ömrümün en güzel yanı, gönlümün tek sahibi İsmail Eker'e Sibel Can'dan Ölürüm şarkısını armağan etmek istiyorum.
0: Tamam.
1: Bu şarkı ona duyduğum tarifsiz sevginin, bitmeyen özlemin ve hasretimin sesi olsun. Aramızda mesafeler olsa da kalbim her an onun yanında. Seni ilk günkü gibi değil, her geçen gün daha çok seviyorum. Sen benim en güzel duam, en kıymetli bekleyişim ve vazgeçemediğim tek sevgimsin. Rabbim bizi en kısa zamanda sağlıkla, huzurla ve mutlulukla kavuştursun. Şimdiden çok teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederim. Şarkıyı yazar mısın? Neydi? Unuttum bile.

Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar, kolay gelsin Nalan'ım. Şu an yayını dinliyorum. Dünyada bulunan Selahattin Altun Hacı, İbrahim Aydoğdu, Aydoğu, Sezer Saatçi için Metin Işık'tan bir parça, gözyaşı parçasını armağan ediyorum. Eyvallah.

0: Esrar Metal Şoför Nalan'ı sunar.
1: Oğuz FM Reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut Traktör ve Biçer Döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut Far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
2: Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
3: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe ailemizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
2: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 3527 Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 6337 Atasanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat. Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 6932. Herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan fiyatlarla. Balkon ve bahçe takımları 8500 liradan başlayan fiyatlarla. Mutfak masa takımı en uygun kampanyalı fiyatlarla. Oturma grubu set halinde 33 bin liradan başlayan fiyatlarla. Peşin fiyatına vade farksız 12 aya kadar taksit seçenekleriyle. Tüm ilçelerimize ve 81 ile teslimatta Enha Home'da. Enha Home, Sorgun'da İmam Hatip Caddesi Küreyapı sitesi karşısında hizmetinizde. İletişim Nurullah Karakuş 0554 564 52 44. Enha.home.mobilya Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

0: Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuz'uyla. Selam, nasılsın Nalan Hanım? Çayır Alan'dan Polis Erkan, Sorgun Rüzgar'dan Anam parçasını çal lütfen. Tüm annelere ve Oğuzhan Bey'e sevgi ve saygıyla Çayır Alan'dan Polis Erkan, Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar demiş. Alıyorum listeye parçanı, umarım yetiştirebilirim. Son yarım saat bu arada. İyi akşamlar. Dünyada bulunan oğlum Murat Tanrıkulu için Okan Babacan'dan Zarardayım Ziyandayım şarkısını çalarsanız memnun olurum kızım demiş. Bu parçayı dinledik. Hava Öğüt'ten dinledik. Okan Babacan'dan istemişsiniz. Size de armağan etmiş olalım. Merhabalar, Akdağ Madeni'nde olan Osman Karacan için Minnet Eylemen parçasını çalarsanız seviniriz diyor Ümit bizlerde. Hasan Kara'dan Öldürün Ne Olur parçasını istiyorum sizden. Saygılar, sevgiler bütün dinleyicilere gelsin demiş Ali Bey. Ali bizlerle, programa dahil dostlarımızdan. Evet, hayırlı yayınlar. Ankara'dan Cevdet Kunt, Akdağ Madeni'nde bulunan arkadaşlarım Karateci Burak, Anıl Kavurkaçı ve Eren Erdek için Eyüp Han'dan Kendime Bir Ceza Vermeliyim Ben parçasını çalarsanız tüm sizi dinleyenlere gelsin, tüm arkadaşlarımıza armağan olsun demiş. Serkan Kayseri'den aramızda, Nalan ablacığım iyi yayınlar. 4-12 vardiyası gene Aycan Öner'den öyle olsun istiyoruz. Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar. Mahralı köyüme selamlar. Bir de tüm Yataş çalışanlarına gelsin demiş. Erken göndermiş aslında ama biz geciktik. Mark'ta birkaç akşamdır istiyorlar bu parçayı. Öyle olsun yayınlayamıyoruz. Fabrikada kalabalık da dinliyor arkadaşlar. Böyle her zaman çaldığımız şarkılardan biraz fedakarlık edip bu parçayı dinleyebiliriz. Bence borcumuz var. Ödeyelim.
1: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

0: Ağır metal şoför nalanı sunar.
1: Ne diyelim, öyle olsun. Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz. Tomuzuyla metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Sorgun iletişim hattımız 0501-066-7066, Sarıkaya 0536-986-3944. Şimdi Hülya güzel istedi. Güzel alsın canımı buldum. Tek güzel yok. Herhalde budur. Umarım doğru parçadır Hülya Hanımcığım, sorguna.

0: o zaman Dünya Ne Güzel. Akdağ Madeninde olan Furkan Karslıoğlu, Mustafa Yaşar, Fatih Daşa, Tahir Uçar'dan sarılara boyamışsın saçını çalarsanız seviniriz. Kayseri'den sevgiler Nezahat Karslıoğlu. Hoş geldiniz. Canımı,
1: servetimi, malımı, isterse hayatımı, güzeli sevme.

tek şarkı rica ediyorum. Eğer beni kırmaz çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar dilerim. Merhaba. Eyüp Han Sen Olmayınca şarkısını armağan etmek istiyorum. Ama kime ama yazmamışsınız. Önce kim olduğunuzu sonra kime armağan etmek istediğinizi söylerseniz daha açıklayıcı olur. Hem de doğru nokta atışı yapmış oluruz. Halil Güç. Her gün dinliyoruz, keyif alıyoruz. Öncelikle kendime, arkadaşım Sezer Saç ve Oğuzhan Şahin'e Müslüm Gürses'ten vazgeçmem, bunu çaldım. Böyle bir geri döndüm, acaba unuttuğumuz bir şey var mı diye. Evet. Uğur Heybeli aramızda, Isparta Senirkent'ten, Gülden Karaböcek'ten en moğlu isteğimizdir Nalan Hanım. Bugün ilave mısır ve bamya ekip suladım. Oo, çok yerde topladılar bile. Bamyalar daha yeni yeni oluyor. Bereketli olsun inşallah. Evet. Evet. Hakan ve Duygu'ya gelsin. Ender Gerlisi Kenan'a gelsin. Sevil'den cümleler diye acele ediyorsunuz. Bakın önce kendi adınızı, sonra armağan etmek istediğiniz kişiyi yazın. Nereden yazdığınızı da eklerseniz açıklayıcı olur. Olkan Çimen'e gelsin. Olkan, Volkan herhalde. V'yi yazmayı unutuyor. Acele ediyorsun. İnsan 500 mesaj atabilir mi bir kere de ya? Bunu otomatiğe mi bağlıyorsun? Nasıl oluyor? Ondan unutuyorsun harfleri falan. Çandır Kozan'dan, Muhittin, Oğuz Yılmaz'dan. Keriman şarkısını çalabilir misin? Ömrüm Çiğdem'ime gelsin, kızım Ceylin'ime gelsin. Bütün Oğuz Efem ailesine armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim demiş. Kuzana buradan selamlar. Evet Nalan Hanım teşekkür ederim. Bu parçaydı diyor Hülya'cığım. Selam, bu güzel radyo nasıl müzikler çalar? Hep dinlerim. Sıradaki eser Gaz Kesmez Mehmet Akif'e ve arkadaşlarına gelsin. Mücahit Çelik sizleri büyük bir sevinçle dinler. Afşin'den sonsuz selamlarımızı iletiriz demişler. Şimdi ben nerede kalmıştım? Hazar Yıldız gelecek. Sana ihtiyacım var. Ne güzel şarkılar kaldı. Daha çok var mesela. Keşke yetişse. Gülşen Kutlu, Ayşem'in Yeşil Sandığı, Gece Mavisi Gözlüm, Aşık Mahzuni Şerif mesela. Bu sene de böyle oldu. Tüm çiftçilerimize armağan edelim.

Evet sevgili Yaratkan bizlerle programa dahil dostlarımızdan der ki Kayseri'de bulunan Kenan'a gelsin sıradaki şarkı Sevil'den en değerli demiş. Evet artık yavaş yavaş bugünlükte bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Eser Metal katkılarıyla hazırlayıp sunduk programımızı sizlere. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabiliyoruz. Bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatlı, en iddialı demir toptancısıyız. 0501-066-7066 Sorgun 0536-986-3944 Sarıkaya iletişim hattımız arkadaşlar artık yavaş yavaş. Ve bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Dinleyen dinleten, dahil olan eşlik eden, katılan katılamayan, uzak yakın, kulak misafirleri eden tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Yayında yapım demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına. Bunu saymayız, yine bekleriz efendim. Şimdilik hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler, ev tekstilinde taç, öz dilek, hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak.

sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaştırma,

0: Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
2: Doğan Soy Motor'da stokları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Süzgen İnşaat Limited şirketi sponsorluğunda programımız başlıyor.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi'ne gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş 0535 309 1957. Burak Demirtaş 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş 0542 798 0495. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural 0531 850 3302 0531 850 3302.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336 24 27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311 54 14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 66 06, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu üzeri, Şok Market yanı, telefon 0532 489 66 40, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı, telefon 0543 805 40 66, Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı, Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece'de.

İnan ki hiçbir şey yoktur gözümde. Ben senin uğrunda çok şeyden geçtim. Gizlice bir nikah kıyıp gönlümde, ben seni kendime yar diye seçtim. Sen bir yanda olsan, dünya bir yanda, tercihin hangisi diye sorsan da, yemin ederim ki iki cihanda, ben seni kendime yar diye seçtim. Senin sevgin layık olan yerinde, kalbimin en ücra köşelerinde, milyonlarca eşsiz güzel içinde, ben seni kendime yar diye seçtim. Yeşil gözlerinle esir alsan da, beni mecnun edip köle salsan da, seni sevdiğime aldırmasan da, ben seni kendime yar diye seçtim. Fark etmez, ne sevsen ne sevmesen de, kalbinde bana bir yer vermesen de.

0: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544-545-0166. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532-593-98-94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje. 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

Ne güzel şey seni seviyorum deme. Sevdiğini söyleyebilmek ne güzel. Her baharda, gece gündüz, her saniye. Seni seviyorum, seni seviyorum, seviyorum seni diyebilmek ne güzel.

Çünküsü yok. Nedeni yok sevmenin. Zamanı hiç yok. Dakikalar zaman üstü. Utangaç bir gecenin kucağında. Yağmurlar vuruyor pencereme. Aşkın vuruyor kalbimin kıyılarına. Gecenin bu çıldırtan yalnızlığında. Aşkın ayak seslerini duyuyorum yüreğimde. Ve hasretin içimde. Seni seviyorum. Sesini duymak istiyorum uyumadan önce. Sabahlara kadar konuşmak. Hiç kapatmamak telefonu. Aynı düşlere uyumak sonra. Ve uyanmak aynı güneşe.

Daha bir güzelleştim son günlerde. Gözlerimin içi parlıyor. Kabıma sığdıramıyorum aşkı. Gülmek geliyor içimden. Sokaklarda koşar adım yürümek. Tanıdık tanımadık herkese selam vermek. Merhaba ülkemin güzel insanları. Hepinize, hepinize merhaba. Sizi de seviyorum. Yağmuru, denizi, kokusunu toprağımın, gök mavisinde güvercin.

0: Senin sevdiğin gibi topluyorum saçlarımı. Siyah kazağımı daha çok yakıştırıyorum kendime. Ve daha çok seviyorum limonlu çayı. Senin sevdiğin her şeyi seviyorum. Türkülerini memleketinin, feneri, kara kartalı senin için. Davamızı ve şiiri sen de seviyorum. Seni seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
1: Yaşamaksa seni sevmek. Ben hiç ölmedim. Seni seviyorum.

0: Dan hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı riskli bölgelerde 50 bin büyükbaş hayvanı ilaçlamayı planlıyor. Kenelere karşı kişisel tedbirler ve düzenli ilaçlama öneriliyor. 650 bin lira ödenek ayrıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 Ağustos 2026'da 81 ilde eş zamanlı düzenlenecek aile kampı etkinliğiyle doğa sevgisini yaymayı, çocuklara çevre bilinci kazandırmayı ve aile bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Bozok Üniversitesi 657 sayılı kanun kapsamında 72 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 27 Temmuz-10 Ağustos 2026 arasında elektronik ortamda kabul edilecek. Sonuçlar 4 Eylül'de açıklanacak. İtiraz süreci 4-8 Eylül arasında olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahbap Derneği soruşturmasında fırsatçılık yapanların adalete hesap verdiğini belirtti. Deprem sürecinde dezenformasyon ve manipülasyonun zarar verdiğini vurgulayarak hukuki adımların kararlılıkla süreceğini açıkladı. Mudanya sahilinde şişme botla açılan 15 yaşındaki çocuk, akıntı ve rüzgar nedeniyle kıyıya dönemeyince iskele görevlisi Davut Ağa fark etti. Görevli sakinleştirip sahil güvenlik ekiplerine haber verdi, çocuk kurtarıldı.
1: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 38 kuruştan, gram altınsa 6262 lira 31 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
0: Beşiktaş, Muhammed Salah transferinde yüksek talepler ve forma satış payı istekleri nedeniyle süreci durdurdu, masadan kalktı. Galatasaray, Avusturya kampında İtalyan ekibi Venezia'ya 3-0 yenildi. Barış Alper Yılmaz penaltı kaçırdı maçta.
1: Hava durumu.
0: Yozgat'ta hava bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Sorgun'da hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 26 dereceye ulaşacak. Sarıkaya'da hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 25 derece ölçülecek. Akdağ Madeni'nde hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
2: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: atmadım. Hastayım, hiç kimse bilmiyor.
1: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
2: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
1: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
2: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
1: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
2: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
1: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
2: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu,

0: Kalitesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece.
3: Oğuz FM Gece.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece.

Yağmurumsun sen, ben toprağım. Sen rüzgarımsın sen, ben toprağım.

0: yazar. Gözümde sen varsın, sen yağmurumsun, sen benim toprağım, sen rüzgarımsın, sen ben yaprağım, sen yağmurumsun, sen ben toprağım, sen rüzgarımsın, sen ben yaprağım.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece'de.

0: Çizgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece.
2: Oğuz FM Gece.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Touch, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir bir bakım servisi. Sanayi sitesi S blok No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş 0535 309 1957. Burak Demirtaş 0507 600 1389. Çekici hizmeti ve yol yardımı iletişim Ali Demirtaş 0542 798 0495. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544-813-4066, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

Gönlümüze hazan yeli vurdu vuralı, mihrabımızdan nice kuşlar silindi. Aşk için dimdik durduk duralı, kitabımızdan dost, düşman hepsi bilindi.

en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

0: kulağınız Oğuz FM'de olsun.
1: Akta Oğuz Efendi.

ateş düşürdü canımı. Adaletsiz bu ayrılık. Ben hep gözlerinin karasında yaralı ve çaresiz kaldım. Yalnızlığın yol ayrımında. Ömrümü sevdamıza adadım. Hep bir umut, hep bir ışık aradım. Ama nedense bir türlü bulamadım. Sevmek yalnızlık mıydı? Hasret çekmek miydi? Bilemedim. Ama bunu bil ki seni ben hep sevdim. Hem de çok sevdim. Manzum.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz efem.
1: Dünya döner iken aşıklardan korkarmış. Bir hatamı bulup halka anlatır diye. Aşıklar da alimlerden korkarmış. Söylediğim bir sözün hatasını bulup tekrar halka anlatır diye. Alimler de kimlerden korkarmış bilir misiniz? Cahillerden. Ne söylersen söyle anlamazlar diye.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz FM'de. Oğuz FM'de.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde istedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin, elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

0: Gittin ya, kitledin gönlü. Hayal bile kısır döngü. Geçirdim böyle ömrü. Yazık ettim, derdindeyim. Yüreğime köz bıraktın. Silinmez bir iz bıraktın. İki yaşlı göz bıraktın. Tutamadım, derdindeyim. Şu feleğin işine bak. Senin için düşene bak. Sen gül oyna, neşene bak. Ben kederde, derdindeyim.
1: Haberim yok
0: yıl iklimden. Ayna korkuyor şeklimden.